0: Hasta aynı ide iyi bir imyaz vay tazun trai zihleyelim.
1: Hasta aynı ide iyi bir imyaz vay tazun trai zihleyelim.
2: Hasta aynı ide iyi bir imyaz vay tazun.

Sing ono hang biso ngarepi welas iki masyo ta samudro sun arungi. Sing ono hang biso batesi welas iki masyo